0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Madımak katliamının 33. yılında bugün birçok ilde ve ülkede anma törenleri yapılacak. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan olaylarda otele giden 33 aydın ve sanatçı hayatını kaybetmişti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone ve balistik füzelerle yeniden saldırılar düzenliyor. Gece boyunca çok fazla nokta hedef alındı, ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP'de işgal sona ermezse gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız diye konuştu. CHP Kurultay Ceza Davası'nın duruşması 16 Eylül'e ertelendi, dosyaya butlan kararı da eklendi. İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı, dava 33. Ağır Ceza'da sürecek. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi Ankara'da önlemler en üst seviyede. 56 bin personelin görev yapacağı zirve öncesinde şehir genelinde 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürü yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını belirtti. Şehirler arası otobüslerle ilgili bir kısıtlama olmadığı açıklandı. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye ittifaktaki en güçlü orduya sahip, iyi, donanımlı ve eğitimli dedi. Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkisi yapıcı rotada, ABD yetiyle göç ve vize konusunu görüştük dedi. ÖSYM, YKS'de bir soruyu iptal etti, bir sorunun da doğru cevabını değiştirdi. ABD ve İran görüşmelere devam etmek için anlaştı. Katar'daki görüşmelere ilişkin taraflar arasında olumlu ilerleme sağlandığı belirtildi. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve adli kontrole serbest bırakılan Tamar Tanrıyar'ın YouTube kanalı erişime engellendi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2295'e çıktı, en az 68 bin kişi kayıp. İstanbul Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasakladı. Tıpta yan dal uzmanlık eğitim giriş sınavı sonuçlarına göre yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü olan çocuk branşlarının çoğu yine boş kaldı. SGK sağlık uygulama tebliği değişti. Hekim ve diş hekimi katılım paylarına zam geldi. Irak Başbakanı'nın hukuk danışmanı, milletvekillerinin de karıştığı yolsuzluklarda çalınan paranın 2 trilyon doları aştığını söyledi. Batman'da yaz ortasında karla mücadele devam ediyor. Ekipler dağlarda kapalı yolları açmaya çalışıyor. ABD, yapay zeka şirketi Anthropic'e yönelik katı tutumundan geri adım attı. Gelişmiş yapay zeka şirketleri için yeniden yeşil ışık yakıldı. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelerde 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu. Açılacak programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, web tasarımı, dijital oyun teknolojileri de bulunuyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mert'iz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Eşinle sen nasıl tanıştın? Bahanelerin neydi o ilk muhabbete girerken?
2: Ya aynı iş yerinde ben işte müdürlük yapıyordum. Satış müdürlüğü yapıyordum. Aha. Personel alımı yapacaktım. Evet. Aslında eşimin hiç tecrübesi de yoktu. Tecrübesi olmadığı halde işe aldım onu ben.
1: Aa, niye sırf sonra... hoşuna gitti diye mi?
2: Evet.
1: Allah seni kahretmesin.
2: Ciddi söylüyorum.
1: Millet ajından ölüyor, sen kızı beğendin diye işe aldın.
2: Patronum da ikna ederek işe almıştım. Ondan sonra işte eğitim adı altında akşam alması için çay içelim, çorba içelim, muhabbetle tanıştık. Evlendik, 2 yaşında kızım var.
1: Allah bağışlasın ama çok özür dileyerek tutamayacağım kendimi. Kusura bakma ne olur. Sen de az çakal değilmişsin Umut. Yani. Ayıp ayıp. Peki bir şey diyeceğim, bu Kutsi'nin falan oynadığı bir dizi vardı ya, Doktorlar diye. Orada hep böyle acayip acayip hikayeler oluyor. Tabi dizi olduğu için baştan sona kurgu mevzular ama yani iki kardeş geliyor, birbirlerinden nefret ediyorlar ama bir direk geçmiş ikisinin de böğründen, yapışmışlar o direğe çıkarmaya çalışıyorlar falan, biz de bunu izliyorduk. Böyle garip garip şeyler oldu mu, öyle enteresan vakalar geldi mi?
3: Yani böyle garip vakaları daha çok devlet hastanelerinde yaşıyor arkadaşlar.
1: Öyle mi? Mesela yanlışlıkla şişenin üstüne oturan... Yanlışlıkla diye geliyor onlar genelde. Neyse özür dilerim terbiyesizliğim için ama bana ne be, millet yaparken utanmıyor da ben anasını yapacağım.
3: Tabii daha özel konular bunlar.
1: Evet.
3: Bizim de ağzımızın açık kaldığı yerler mutlaka oluyor.
1: Ya ama bir tane. Ya, mesela en çok neye açıldı ağzın, onu söyle.
3: Gerçekten o çok kötü, yani kötü bir şeydi.
1: Söylenecek gibi değil mi?
3: Eşini aldatmış.
1: He.
3: Evet. Eşi de cezasını vermiş.
1: Komple mi vermiş cezasını?
0: Doğan canlı yayında.

Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olması temennisiyle sevgili dinleyicilerim. Evvela yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar gelmeye başlayabilir. Nereden? WhatsApp hattımızdan. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 531-785-9080 numaralı hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız ben de 3-4 dakika sonra hızlıca gelen mesajları paylaşacağım. Birazdan da yayın konu başlığıyla beraber telefon numaramızı da hatırlatıp karşılıklı hasbihale başlamaya ne dersiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Nasıl işte ama. Ay dün nasıl sıcaktı. Yemin ediyorum yani. Neyse dur, bir örnek verecektim de o şimdi hoş olmayabilir. Ya da vereyim mi? Şey gibi hissettim. Ben bir de dün Burgazada'daydım. Yayından hemen sonra koşup oraya gittim. Bir cenazeye katıldım. Ondan sonra da 3-4 gibi falan geri döndüm. Ama Burgazada da bir tane cami var. O caminin de avlusu o kadar küçük ki bütün cemaat, işte cenaze için gelen herkes bayağı böyle şey, dip dibe, zaten çok sıcak ve tente yok, bir şey yok. Ay ben orada erdim kaldım, nefessiz kaldım zaten, ortam yeterince nefes aldırmazken bir de üstüne inanılmaz sıcak, şey gibi hissettim. Demek ki dedim, içimden o an onu düşünüyordum ben. Hani hanımların menopoz dönemiyle alakalı söylemi vardır ya, işte bu, ay çok sıcak, ay çok sıcak diye. Ben yemin ediyorum böyle öyle gezdim sürekli. Ay sıcak bastı beni. Çok fenaydı dün. Evet, bu faydalı sohbetin hemen ardından yoklama mesajları gelmeye başladı zaten, görüyorum. Birazdan da hızlıca telefon bağlantılarıyla hadi bakalım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar, sevgiler, günaydınlar, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, radyolarınızdan itibariyle
1: Doğan canlı yayında.
0: Anladın mı? Ve önce hızlıca yoklamamızı alarak başlayalım. Kimler kimler nerelerden dinliyor? Önce bir yoklamamızı alalım. Ben geldim, buradayım da siz neredesiniz, ne yapıyorsunuz?

Ankara'dan Bodrum'a doğru yola çıktık. Mehmet, Sinem, Efe, Can. Günaydın. Ne güzel, hadi bakalım. Doğan Can, neden hiç Şebnem Ferah çalmıyorsun diye ünlemli mesaj yollayan sevgili Aytaç. Çalıyorum ya. Yani çalmışlığım var yani. En azından son bir ay içinde. Şimdi Şebo'nun genel şarkıları daha böyle ağır ve böyle hani sert şarkıları var ya. Ben işte sabahları biraz daha böyle cuppa cuppa ya. Her gün olmuyor haliyle ki ben çok büyük bir hayranıyım. Çalarız. İyi, bugün çalalım o zaman bir Şebnem Ferah şarkısı. Bursa'dan Özlem yazmış. Yüzümüzü güldüren tek insan. Her sabah olduğu gibi yine sendeyiz diye. Günaydın. Almanya'dan. Bugün oğlum Yusuf Eymen'in doğum günü. 12 yaşına giriyor. Aracılığınla kutlamak isterim demiş Şeref. Yusuf Eymen, doğum günün kutlu olsun. Bayram yazmış, Batman'dan dinliyor bizi. Havalimanı yolundayız, İstanbul'a dönüyoruz. Kulağımız sende de ancak. Yav yav yav. Fatma yazmış, Samsun'dan Çorlu'ya geldik. Kocam Bey Fatih'le çocuklarımız Berke ve Miraç için gelsin bütün şarkılar demiş. Haydi. Ben yine erken kalkıp geç kalan Ebru. Ne bu iş saati diye bir şey var. O saat gelmeden çıkamıyorum valla. Bu arada çalışma arkadaşım Selda yeni ayrıldı. Ben de çıkıyorum zaten, onu çok seviyoruz diyen Duygu, Eda, Sibel, seni çok seviyoruz diye mesaj yollamışlar. Günaydın arkadaşlar. Ankara'dan Sadi selamlar. Almanya Koblenz'den selamlar. Valla burası da çok sıcak Doğancan. Yarın son iş günüm, cumartesi sabah yolculuk başlıyor. Seni 3 hafta Türkiye'den dinleyeceğim İnşallah uyumazsam diyen sevgili Özgür. Özgür yat uyu ya, Allah aşkına yat, boş ver. Ne sanki aynı ha ha ha hi hi. Bilal yazmış, Hollanda'ya doğru işe gidiyoruz diyor. Belçika'dan dinliyormuş bizi, selamlar. İzban'la denize gidiyorum. Bir baktım Serpil abla tam konuşamadık. Ben indim senin

0: Samsun'dan Zeynep, günaydın. 3 aylık serüvenim başladı Doğancan demiş. Ne demek o? 3 aylık serüvenim başladı. Böyle her şeyi anlayacağımı düşünüyorsunuz çok zeki olduğum için ama bazı bilgileri vermezseniz taşlar oturmuyor. Doğancan şu şekil dinliyoruz seni diye çocuğuyla böyle oyuncakları dökmüş önüne beni dinliyorlarmış. Selamlar, günaydın. Doğancan, anneme biyopsi yapılacak, yoldayız. Yıllardır seni dinlerdik, annem beni okula bırakırken adı Yasemin diye mesaj yollamış Elif. Yasemin Hanımcığım selamlar, çok geçmiş olsun. Günaydın. Mersin'den Mesut yazmış, sevgiler. Akçakoca'dan Hakan selamlar. Sabahlarımız senle şenleniyor. İyi ki varsın demiş Ayten Hanım Avcılar'dan, günaydın. Yalova'dan Sevim yazmış. Gözümü açtığım gibi radyomu açıyorum hemen diye mesaj yollamış, selamlar. Diyarbakır'dan dinliyor sevgili Sercan. O da iş makinesi operatörüymüş, günaydın. Ne bu, aracı park ettim kulağım sende. Kayseri'den herkese selam diye İbrahim mesaj yollamış, selamlar, günaydın. İzmir'den Cansu, Didim yolundayız demiş. Samsun'dan Meltem Mete, günaydın, hastane yolunda kanser tedavisi gören babama refakat etmeye gidiyorum demiş. Acil şifalar, güzel haberleri de verin o zaman, tamam mı? Yunus yazmış Almanya'dan. Dancan kenetlenmişsin, şiirini okur musun lütfen demiş.
1: Kenetlenmişsin gönlüme ilmek ilmek.
0: Bunun devamı ne ben bilmiyorum. Bora, Erhan kardeşimi ameliyata götürüyoruz demiş. Ana, bugün ne böyle hepiniz dökülüyorsunuz ya. Arkadaşlar. Şu yedinize, işinize, sağlığınıza, saatinize dikkat edin. Geçmiş olsun inşallah, ciddi bir şey yoktur. Selamlar. Hollanda'dan Ercan ve Osman. Bu ne trafik böyle ya, sen de olmasan yandık be kara gülüm diye bana Hollanda trafiğinin fotoğrafını yollamış. Evet, yoğun akıcı ama sanki be. Eskişehir'den Alican, günaydınlar, selamlar. Ne bu? Yalçın Köroğlu yazmış, Trabzon'dan dinliyor. Yürüyüş yaparken kulağımız sende Doğancan. İstanbul'dan Neslihan, işe giderken seni dinliyoruz demiş. Bir de selfie yollamış. Yanındaki eşin diye öngörüyorum. Abi biraz gül, kurban olayım. Ne oldu? Kim tavuğuna kış dedi? Selamlar, günaydın. Ahmet yazmış her sabah. Kilis Antep arası kulağımız sende. Allah seni var etsin demiş. Allah sizi daha da var etsin diyor. Ve hızlı bir yoklama turunun ardından günün yayın konu başlığını paylaşıyorum. Bu sabah yayında ara ara konuştum ki notlarıma baktım bir aydan fazla zaman olmuş bu konuyu işlemeyeli. Aslında ben kaşınıyorum yine ama bu konuyu seviyorum bir yandan. Yani anlatılanların aslında amaca hizmet etmeyişi de komik oluyor bazen. Bugünün yayın konu başlığı, hayatınızın en komik olayını, en komik hikayesini anlatmanızı istiyorum. Yani böyle hani ortamlarda anlattığınız zaman mutlaka herkesin güldüğü, ay milletin gözünden yaş geliyor ben bunu anlatınca dediğiniz o dur hele bir şey anlatacağım, bak bir güldüreyim seni, bak hele bak ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz o komik hikayeler bugünün yayın konu başlığı. Her şey olabilir. Aile içinde yaşanan bir mevzu, yıllardır hep konuşur anlatır güleriz dediniz ya da sizin yaptığınız bir şey, ne bileyim hani farkında olmadan belki bir gaftır, bir pottur, bir şeydir, neyse artık hani dinlerken bizim güleceğimize emin olduğunuz bir hikaye ise eğer 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, mesajla yollayabilirsiniz ama mesajlarınızı özet bir şekilde yazın, olur mu? Bu artık sesli yazdırma sayesinde herkes maşallah oldu bana Orhan Pamuk. Kurban olayım ya, mesaj öyle bir şey değil. Ben o kadar okumayı sevseydim açar kitap okurdum. Özet bir şekilde yazın, olur mu hikayelerinizi? WhatsApp'tan yazmak isterseniz de 0531 785 90 80, bu da WhatsApp hattımız.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma

Podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Bir dinleyicimin mesajı ilişti gözüme. Ne kadar doğru söylüyor. Doğancan hep böyle bir yöreden biriyle alakalı muhabbeti olduğunda, dün mesela işte Gaziantep'ten biri bağlandı diye Antep türküsü çaldın. Arada Karadeniz türküsü çalıyorsun. Ege türküsü çalıyorsun. Niye hiç kendi yörenden bir şey çalmıyorsun diye bir mesaj gördüm. Çünkü ben size yaranma derdimden... bu arada ben ara ara Instagram'da da paylaşıyorum zaten. Şimdi yayında sürekli Türkçe pop şarkılar çaldığım için ben biraz illallah. Dolayısıyla günlük hayatımda böyle yoldayken falan evde de açarım. Genelde Azerbaycan müzikleri dinlerim. Bilmeyenler, ben Karslıyım. Kökenim de Azerbaycan. Dolayısıyla bizim düğünümüz, cenazemiz, işte birçok kültürel faaliyetlerimiz hep Azerbaycan kültürü ile alakalı ögeler barındırıyor. Dolayısıyla çok seviyorum ben Azerbaycan'ı, işte o müziğini, kültürünü. Ve buradan yola çıkarak, madem öyle, o zaman siz istediniz. Biraz çalayım, birazdan da ilk telefon bağlantımı alacağım. Hadi bir değişiklik olsun.

Ne oldu, yatıyordunuz herhalde ben bu türküyü çalana kadar. He? İyi geldi valla. Herkes bu arada kendi memleketini yazıyor, bizim de oralardan çal diye. Arkadaşlar bu program öyle bir program değil. Yeri geldi diye çaldım ben, lütfen. Bak devamı da çok keyifli.

Bu arada bu güzel türküleri Murat Arif söylüyor. Onu da söylemiş olayım. Murat Arif de Azerbaycan'ın O Ses yarışmasının jürilerinden bir tanesi. Çok güzel işleri var Murat Arif'in. Biz de onunla böyle sosyal medyadan arkadaşız, arada yazışıyoruz falan. Çok iyi bir müzisyen kesinlikle. Böyle güzel potporileri var, Murat Arif diye bulabilirsiniz. Evet, yeter sanki ha, çünkü az kaldı. Birazdan zabıta gelip beni toplayacak buradan. Yoksa bu devam ediyor daha 10 dakika.

0: Evet, tamam yeter, evet. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba abi, oynuyorduk, kusura bakma ya. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Abi ben İzmit'ten Bülent Taşkıran.
0: Hoş geldin Bülent. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben fabrika işçisiyim. Fabrikada çalışıyorum.
0: Kolay gelsin. Evet. Şey var mı? Sabah gececi gündüzcü gibi bir durum yoksa?
1: Tabii. 7-24 abi. Hiç boşluksuz, nefes almadan.
0: Hadi anladım. Kolay gelsin. Peki Bülent, bugün dedik ki herkes hayatının en komik hikayesini, olayını anlatsın. Seninle siftahımızı atıyoruz. O yüzden ayağını denk al.
1: Eyvallah. Ya tabii çok yani hikaye de insan hayatında, ama öyle spontane aklıma gelen hızlıca bir şey oldu. Onun için de hemen dedim arayayım. Şimdi de zaten çocuklarımla beraber öyle hafta tatilim, bugün öyle çıktık bir deniz yolculuğu, günübirlik bir deniz aktivitesi yapalım.
0: Hadi bakalım, evet. Ne güzel. Evet, anlat artık.
1: Evet. Şimdi şöyle, hiç de beklemiyorum, biz de birkaç
0: dakikadır. Ya hadi söyle!
1: Şimdi evliliğin ilk yılları abi, sağ olsun eşimiz böyle bir doğum günümüz yaklaşıyordu benim. Öyle ki ben tabii o kendince bir şeyler yapmaz. Ben tabii tahmin ediyorum, diyorum hani bir şey yapar falan. Kendisi çalışırken ben bir gün evde dedim ki ya bu dedim bana dedim bir hediye almıştır dedim falan. Diğerlere dedim saklamıştır, öyle kendimce böyle bir ufak bir araştırma yaptım. Bir gün bir baktım abi, gizli saklı bir yerde bir ayakkabı kutusu buldum. Ben sağ olsun iyi bilinen bir yerden bir ayakkabı almış böyle bize.
0: Tamam.
1: Ben tabii ayakkabı kutusunu açtım abi. Güzelce paketi orijinal bir şekilde açtım. İçinden ayakkabıyı çıkardım. Böyle evde kenarda duran hani böyle bir tatlış terlikler olur ya, böyle yırtığı söküyorlar ama atmaya
0: yerini kıyamam. Değiştirdin. Tamam, evet.
1: Ha, koydum abi. Kutunun da üstüne bir güzel de bir not yazdım böyle kutunun iç tarafına. Ya işte sürpriz mi? Altına sürpriz şu bu falan. Tabii o gün geldi organizasyon şu bu falan filan. Böyle terlik işte, işte aşkım kutumuzu. Hemen bir açtı abi. Bir açtık işte kutuyu. Tabii içinden terlik. Oldu bizim hatun şok. Bu nereden geldi buraya falan böyle. Ondan sonra herkes tabii güldük, eğlendik. Öyle bir komik bir anımız olmuştu. Sonra bir de ben bu ayakkabıyı iade etmek istedim. Gittik bir de o haliyle, ben unuttum içine de yazdığım yazıyı. Gittim o haliyle de iade ettim ben. Artık bizden sonra kim aldıysa ayakkabıyı oradaki notla beraber.
0: Evet.
1: Hayırlı olsun, o da kalmıştır yani.
0: Çok komikmiş Bülent.
1: Yani işte içinden bir tane seçtik.
0: Eniştemden çıldırmacalar. güzel yani, tatlı. Bu birinci yılınızda olan bir hikaye mi bu?
1: Evet. Birinci yıl, ilk başlarda.
0: Hadi bakalım. Daim olsun muhabbetiniz. Sağ ol aradığın için. Bugün de çok açılmayın madem denize gidiyorsunuz. Sen yok. Kocaeli'den arıyorum demedin mi? Nereye gidiyorsunuz denize?
1: Evet. Kandıra istikametine abi.
0: O Karaburun, Maraburun çok fazla oralara bu son dönemlerde gidenler var. Gördüğüm, gözlemlediğim
1: abi,
0: kadarıyla.
1: Çerpe koyuna gidiyor. Orası biraz daha böyle bir sakin. Çocuklar için de iyi. Açıldıkça da çok boy vermeyen bir yer.
0: Kerpe.
1: Oraya doğru. Aynen abi.
0: Peki. İyi, hadi. İyi eğlenceler. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Günaydın.
0: Günaydın. Ha, çok komik. Ben de ayakkabıyı çıkardım. Terli koydum içine. İyi. Bu arada 3-5 tane de şey gördüm gelen mesajlarda. Ya daha önce ne çalıyorsun sabah sabah, gözümüzü yeni açtık diyenler var. Az evvel çaldım o Azerbaycan türküleriyle alakalı. Tamam o zaman. Al. Manifest! Siz bundan anlıyorsunuz. Al. Al, tamam, çalmıyorum, al. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler. Haberlerin hemen ardından devam edeceğiz. Mesajlar WhatsApp'tan geliyor. 531 785 90 80.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Madımak katliamının 33. yılında bugün birçok ilde ve ülkede anma törenleri yapılacak. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan olaylarda otele giden 33 aydın ve sanatçı hayatını kaybetmişti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone ve balistik füzelerle yeniden saldırılar düzenliyor. Gece boyunca çok fazla nokta hedef alındı, ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP'de işgal sona ermezse gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız diye konuştu. CHP Kurultay Ceza Davası'nın duruşması 16 Eylül'e ertelendi, dosyaya butlan kararı da eklendi. İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı, dava 33. Ağır Ceza'da sürecek. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi Ankara'da önlemler en üst seviyede. 56 bin personelin görev yapacağı zirve öncesinde şehir genelinde 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürü yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını belirtti. Şehirler arası otobüslerle ilgili bir kısıtlama olmadığı açıklandı. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye ittifaktaki en güçlü orduya sahip, iyi, donanımlı ve eğitimli dedi. Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkisi yapıcı rotada, ABD heyetiyle göç ve vize konusunu görüştük dedi. ÖSYM, YKS'de bir soruyu iptal etti, bir sorunun da doğru cevabını değiştirdi. ABD ve İran görüşmelere devam etmek için anlaştı. Katar'daki görüşmelere ilişkin taraflar arasında olumlu ilerleme sağlandığı belirtildi. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve adli kontrole serbest bırakılan Tamar Tanrıyar'ın YouTube kanalı erişime engellendi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2295'e çıktı. En az 68 bin kişi kayıp. İstanbul Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasakladı. Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı sonuçlarına göre yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü olan çocuk branşlarının çoğu yine boş kaldı. SGK sağlık uygulama tebliği değişti. Hekim ve diş hekimi katılım paylarına zam geldi. Irak Başbakanı'nın hukuk danışmanı, milletvekillerinin de karıştığı yolsuzluklarda çalınan paranın 2 trilyon doları aştığını söyledi. Batman'da yaz ortasında karla mücadele devam ediyor. Ekipler dağlarda kapalı yolları açmaya çalışıyor. ABD, yapay zeka şirketi Anthropic'e yönelik katı tutumundan geri adım attı. Gelişmiş yapay zeka şirketleri için yeniden yeşil ışık yakıldı. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelerde 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu. Açılacak programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, web tasarımı, dijital oyun teknolojileri de bulunuyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü her iki yönde de şu anda rahat. Aliş Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İzini iste.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
6: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı ne?
2: Başınıza gelen en komik olayları anlatmanızı istiyorum. Böyle ortamlarda lafı bir şekilde oraya getirip ya o değil de dur anlatayım da iki gülün diye anlattığınız o hikayeler, bakalım biz gülecek miyiz? 0212 368 62 12.

0: Önce 3-5 mesaj paylaşalım, hemen ardından rastgele bir telefon bağlantısı da alacağım. Doğan Can yine kızımız Azra'nın yüzme müsabakası için yollarda, kulağımız sende demiş. Ankara'dan Sivas'a gidiyorlarmış Hanife ve Metin. Sivas'ta mı yüzme müsabakası? İyi, güzel. Doğan Can, İstanbul'dan taksici Enes ben. Bir gün Taksim'de beklerken... Gerçek mi ya? Mahmut Tuncer geldi, bana bir adres sordu. Ben de ona abi 20 lira verirsen adresi söylerim dedim. Onu onun silahıyla vuramazsın ama Enes. Yani muhtemelen zararlı sen çıkmışsındır, devamını da anlat. Bir gün biz de trafikteyiz Mahmut abiyle. İşte kırmızı ışıklarda durduk, camlar da açık. İşte yan arabadan biri seslendi Mahmut abi. Abi sen milletten o paraları nasıl alıyorsun falan filan. Dedi ki söylemem. Abi ne olur Allah aşkına yöntemini bize de öğret, biz de toplayalım işte 50-100 falan filan dedi. Tamam söylerim ama 100 lira ver öyle söyleyeyim dedi. Tamam abi dedi, uzattı verdi 100 lirayı Mahmut abi. Mahmut abi uzun uzun yüzüne bakmaya devam etti. E abi söyle dedi, nasıl alıyorsun dedi. İşte böyle alıyorum dedi. Her sabah kulağım sende, vallahi çok eğlenceli geçiyor zaman. İyi ki varsın diyen sevgili İlkay. Eyvallah, günaydın. Açtım radyomu, şimdiye kadar komik bir şey yazan oldu mu Allah aşkına Doğan Can demiş Mine. Hadi bakalım, biz de bekliyoruz heyecanla. Hadi bir telefon bağlantısı da alalım, bakalım neler gelmiş başınıza. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Günaydın.
1: Bakalım neler gelmiş
0: başınıza. Alo, radyoyu kapatalım. Alo.
1: Alo. Alo, günaydın.
0: Radyoyu kapat abi komple. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Kapattım. Mehmet ben, Doğan Can İzmir'den. Günaydın.
0: Hoş geldin Mehmet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş buldum. Ya ben bir iki ay kadar önce yine bağlanmıştım İzmir'de bir tütün ürünleri üretimi diyeyim.
0: He, anladım. İyi, güzel. Evet. Ama şey, legal değil mi?
1: Tabii.
0: Üstü kapalı söyleyince ne bileyim, ortalık karışık. Evet, şimdi gelelim mevzumuza. Ne geldi başına? Anlat bakalım.
1: Şimdi böyle ortaokul zamanlarında evimdeki internetin, bilgisayarın geldiği zamanlar bu MSN'den görüntülü konuşma meşhurdu.
0: Evet, webcam'den.
1: Evet, webcam'den. Biz de memleketten babamın kuzeniyle konuşuyoruz. O zaman bir anda elektrikler gitti evde. Tabii görüntü, bilgisayar, her şey bir anda zifiri karanlık. Babam bir anda çakmağı buldu. Çakmağı yaktı böyle ekrana doğru. Süleyman dedi, burada elektrikler gitti amcanın dedi bizi.
0: Ay kıyamam.
1: Burada dedi, elektrikler gitti şu anda dedi. Biz seni göremiyoruz dedi. Biz seni birazdan bir daha arayalım dedi.
0: Ve kıyamam. Evet, ama bak şimdi ne kadar çok normal olağan geliyor, bu telefonlarla yapıyoruz görüntülü konuşmaları, ama o zamanlar gerçekten bu bir gündemdi yani, böyle biriyle görüntülü evet. Konuşabilmek hem çok heyecanlandırıyor hem de Allah Allah nasıl oluyor o iş ya diye böyle, yani çok kafa yormaya çalıştığımız bir işti. Ama geldiğimiz durum çok başka artık, yani bu dönemin çocukları için bunlar mesela çok saçma geliyor, bunları duyduğu zaman ne alaka ki diyorlar da, biz o geçiş dönemini yaşadık hakikaten hepimiz.
1: Tabii şimdi telefonlarda internet var, isteyen istediğin her dakika arayabiliyor. Biz evet. O zaman sadece evde olduğu için herkesin işten gelmesini, okuldan gelmesini beklerdik.
0: Evet. Bak sen bu MSN deyince aklıma geldi. Ben de kısaca anlatayım. Benim de bir kuzenim daha bu Messenger'lar falan yeni yeni kullanılmaya başlıyor vesaire. Annesine de bir tane MSN hesabı almış, adı soyadıyla, hani alınmasın diye. Anne sana da MSN aldım dedi. Ya ne gerek var, para harcıyorsunuz böyle şeylere ya, niye? Yazık, günah değil mi, ben ne anlarım falan dedi. Dedi ki yok ya dedi, parayla değil bedava alabiliyorsun öyle dedi. Ha, almışken bir 10 tane alsaydın o zaman demişti o da. Hani neye yaradığını bilmediği için. Benim de aklıma o geldi. İyi, sağ ol Mehmet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ya o zaman herkese günaydın.

0: Bak Danimarka'dan otobüs kullanan bir dinleyicim otobüsünün fotoğrafını yollamış. Diyor ki bugün de yine kulağımız sende, vatanımıza gelmeye son 6 gün. Sivaslı hemşerilerime de ayrı bir selam olsun demiş Kenan. Günaydın. Dancan, konumuz şu zaman için çok zor. Komik olaylar eskilerde kaldı. Bizler artık sadece senle tebessüm ediyoruz demiş Selçuk abi. Abi deme öyle, kurban olayım. Neyse, iyi ki ben varım o zaman değil mi? Sercan yazmış. Halamın mezuniyeti için Samsun'dan Ankara'ya gidiyoruz. Kulağımız sende. Ay, ne güzel. Öyle bakıp yama bana nispet. Bir sonraki hayatımda gel. Uykusuz kalmamızın tek sebebi sensin Doğancan demiş İzmir'den bir ol. Hadi ya, uydurma ya. Liseyi kız meslek lisesinde okudum. Tuvalete girerken hiç işte o tabelalara falan bakmazdık. Çünkü hep kız tuvaletiydi. Lise 1'de okullar arası basketbol maçı vardı. Karma eğitim verilen bir okulda olacaktı maç. Biz de okulumuza destek olmak için gittik. O okulda tuvalete girdik ama hiçbirimiz bakmadık tabii. Yani kız tuvaleti, erkek tuvaleti gibi bir şey yoktu. Bizim okulda bütün tuvaletler kız tuvaletiydi. Neyse tam çıkarken fark ettik ki erkekler tuvaletiymiş, şansımıza hiç kimse yoktu tuvalette. Ay, şu işi de çok abartıyorlar bence ya. Yani Denizli'den Büşra. Böyle hani olabilir gayret, yani dikkat etmeyebilir, insan dalgın olabilir, bir şey düşünüyor olabilir. Ben de bir iki öyle yanlışlıkla kadınlar tuvaletine girdim mesela. Girdiğim zaman suratıma böyle bir bakışlar, bir ne oluyor ne oluyor. Yani mahrem olan şey zaten o kabindedir değil mi? Yani kadınlar tuvaletinde o ortalık yerde aynanın karşısında siz ne yapıyorsunuz da biz içeri girdik diye böyle. Ama tabii şey, yani bir kadının erkekler tuvaletine girmesi sakıncalı olabilir. Pisuar kültüründen ötürü. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben İlker, Malatya'dan.
0: Hoş geldin İlker, ne haber? Yoldasın, işe gidiyorsun.
1: Evet, işe gidiyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ben memurum.
0: Kurcalamayalım o zaman.
1: Evet.
0: Peki, ne geldi başına, anlat. Komik hikayelerimizi anlatıyoruz.
1: Doğancan, başıma ne geldi? Bundan 7-8 sene önce kız istemeye gideceğiz. İl dışına.
0: Tamam.
1: Neyse, annemle babam arasında da böyle yaş farkı var biraz. Annem de dedi ki, Erol dedi, saçların çok beyaz, bu reklamlarda şey var, spreyler falan var. Onları almış demiş ki, biraz sıkayım, saçlarım hafiften siyah görünsün. Hani giderken de böyle şey, yaş farkımız falan görünmesin işte kız istemeye giderken.
0: Tamam.
1: Neyse biz evdeyiz, oturduk. Annem sıktı işte o malum şeyi. 5 dakika bekledi.
0: Hakkı bulut oldu babam birden ha.
1: Yok bir anda değil. Bir anda değil. 5 dakika sonra adam yıkadı geldi. Fazla bir fark olmadı.
0: He.
1: Neyse ondan sonra annem dedi yarım saat bekleyelim ya Erol dedi. Yarım saat bekledik, ondan sonra babam duştan çıktı geldi. Bildiğin Hakkı Bulut. Bir altın kolyesi eksik. Ondan sonra... Biz tabii biliyoruz annemle bu işi ama hani bir taraftan da eşim babamı tanıyor. Eşime alttan yazıyorum böyle ve babam bir anda 30 yaş gençleşti diyorum. Hani geldiğinde karıştırmayasın damatlarım.
0: Hayır, ne gerek var ki yani, beyazsa beyaz canım, Allah Allah. Ayrıca mesela o gün öyle görecekler, süreç içinde artık eğer evlenecekseniz görmeyecekler mi bu adamın normal halini? O zaman şey mi diyecekler, bu adam da birden çöktü diyecekler o zaman o beyazları görünce.
1: Haklısın ama bizi yani bir gülme tuttu. Bir hafta boyunca kız isterken bile babamın kafasına bakıp güldüm. Şimdi gittik zaten, kapıyı açtık, kapıyı açar açmaz eşim bile gülmeye başladı. Hani bu süreç biraz daha bize göre daha komik.
0: Babayı malamat etmişler elin günün içinde.
1: Aynen öyle. Bir şey hani şu pavyoncular derler ya, böyle bir altın kolyesi. Aynen öyle.
0: Anladım.
1: Öyle olunca biz de bir gülme şey krizi tuttu. çıktı. Öyle bir anı yaşamıştık. Tabii tamam. Anlatınca tam şey olmuyor, oturmuyor ama.
0: Yok, gözümüzde hani... canlandırınca biraz güldük. Evet, sağ ol İlker. Peki. Kızı da verdiler anladığım kadarıyla zaten, değil mi? Yani.
1: Verdiler.
0: Hey, hadi gözün aydın. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Tamam. Günaydın.
0: Günaydın Malatya.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.

0: ağlat ya. Onu da ben ağzımla söylemiş olayım. Ağzımla söyle. Hani şey yani. Şimdi çalmayayım, reklama gideceğim. Bugünün yayın konu başlığı. Herkes başına gelen komik hikayeleri anlatıyor. Ya Doğancan, biz bir kere şöyle bir şey yaşamıştık. Yıllardır anlatır anlatır güleriz diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa, bizim de güleceğimize eminseniz eğer, 0212 368 62 12 212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın ama kısa bir mesaj halinde yazın. 0531 785 9080 bu da WhatsApp hattımız.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: şarkıyı dinlediniz.
1: Evet evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler. Dır dır anlatayım da iki güldüreyim sizi diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 62 12. Şimdi size bir manifest değil, manifestin atası.

Birkaç gün önce markete gittim. Reyonda bir şey ararken bir ses geldi ve pantolonum ıslanmaya başladı. Bir döndüm baktım asitli bir içecek yere çarpmışım, düşmüş. Dönerek fışkıra fışkıra her yerim o sarı içecek var ya asitli olan. Her tarafım battı, yapış yapış oldum. O anın şokuyla kaçamadım da bakıyorum sadece. Böyle hikaye bu kadar Meryem. Dancan, ilkokul 1'de küçük bir koşu yarışması düzenlenecekti. Ben de o koşuya katılacaklar arasındaydım. Öğretmenler hepimizden çatal iğne istedi. Ben de eve gittim, çatal ve toplu iğne istedim annemden. Çatallı iğne o şey. Tamam anladım. Sen de eve gittin, bir tane çatal aldın, bir tane de iğne aldın değil mi? Koydum çantama. Sabah okula gittiğimde herkesin çengelli iğne ile geldiğini gördüm. Baktım öğretmenlerin verdiği numaraları tişörtlerine iliştiriyorlar. Çocuk aklımla çantada bile durması beni rezil edecek düşüncesiyle okuldaki en yakın çöpe attım çatalı. doğru düzgün çengelli iğne desenize kardeşim ya. Çatalla toplu iğne ile okula getirtiyorsunuz beni demiş Erdal abi. Komikmiş bak bu. Çatal almış gitmiş. Yazık, o da herhalde bir şey dağıtacaklar yiyeceğiz diye düşündü. Güne açan çiçekler gibi. Yalan, yalan. Öyle saf kesin. Bu da bu arada Murat Boz'un sesini ilk duyduğumuz şarkıdır. Evet.

0: Hani bensiz bir hiçtim.
1: Alo.
2: Merhabalar. Doğancan, günaydınlar olsun.
1: Adımı unuttun. Merhaba abi, isim nedir?
2: İsim Ersin, İstanbul'dan katılıyorum, Zeytinburnu'ndan.
1: Hoş geldin Ersin, tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben ajans matbaacıyım ben.
1: Öyle mi? İyi, kolay evet. Gelsin. Nedir sağ acaba olsun. Senin komik hikayen, anlat.
2: Komik değil de biraz böyle kavga gibi bir şey diyeyim size ya.
1: Haydi, ne oldu?
2: Şimdi biz geceleri çalıştığımız yerde radyo dinliyoruz. Evet. Bir makas şey, Zeki Kayan Coşkun diye bir yayıncı var.
1: Evet.
2: Yayın yapan. Evet.
1: Evet.
2: Ben bunun yayın aracını gördüm. Gündüzü. Kendisini çok sevdiğim için yani belki yakınlaşma

0: olur dedim, belki konuşuruz, resim çekeriz falan gibisine. Aracı takip ettim. Bir 100-100 kilometre falan.
1: 100 kilometre arabayı takip ettin, yayın arabasını.
0: Tabii tabii, yani peşine koşacağım çünkü belki aracın içinde sanıyorum Zeki Kayan Coşkun'u.
1: Tamam.
0: Sonra adam beni takip ettiğini anladı. Çekti bir köşeye arabayı.
1: Ne takip ediyorsun gecenin köründe diye.
0: Ya yani.
1: Selektör sonra falan da yapıyor musun? Korna morna çalıyor musun sapık gibi?
0: Tabii ki. Tabii ki. Bir yandan yayını dinliyorum.

0: Hayatının en komik hikayesi buysa ben geri kalan hikayeler için şimdiden üzülmeye başlayabilirim bence.
1: Yok Doğancan.
0: Çok komikti. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Allah Allah ya. Bu arada Zeki Kayan'a da selamlar sevgiler. Bayağı zaman oldu görüşmeyeli. Öpüyorum çok. Siz haber verirsiniz Doğancan'ın selamı var diye. Ortak dinleyicilerimiz varsa. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler. Sevgili arkadaşlar, birbirimize hayatımızın en komik olduğunu düşündüğümüz hikayelerini anlatıyoruz da yani bu ne ya? Ben utandım. Bursa'dan Çiğdem yazmış. Yine muhasebede herkese seni dinletiyorum her sabah olduğu gibi diyor. O zaman... Muhasebeci müziğimiz geldi. Neyse bir gün patron geldi odaya, imza atıyor bir şeyleri, arkadaşı çağırdı. Kızım salavat getirsene dedi. Kız afalladı, başladı salavat getirmeye. Biz güleceğiz, gülemiyoruz. Kızım ne yapıyorsun dedi. Salavat getir dedi. İşte ben de getiriyorum dedi. Adam selobant istemiş meğerse. Selobant. Selobant getirsene deyince o salavat mı anladı ona? Bak bu komikti gerçekten. Günaydın.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ömer, Ankara'dan.
0: Ömer, hoş geldin. Anlatacağın hikaye 100 üzerinden sence kaç komik?
1: %100 komik.
0: Hadi göreceğiz. Anlat. Ne geldi başına?
1: Anlatayım mı?
0: Evet.
1: Afganistan'a çalışmaya gitmiştim ben Kabil'e.
0: He.
1: Eşime telefon almıştım ama kulaklık almamıştım. Tercümanla kulaklık almaya gittik. Orada çarşı var böyle elektronik satan çarşılarda.
0: He.
1: Bir de orada her gün patlama olduğu için herkes çok tedirgin.
0: He.
1: Çarşıya girdik, dördüncü kata çıktık. Kulaklık aldım, deneyin dedim. Çocuk da telefonda ilahi çalıyormuş, bilmiyordum yüksek sesle. Kulaklığı taktım. İlahi duyunca ben de bir an tepki vermek için elimi kaldırdım. Allahu Ekber dedim. Bütün mağazadaki kim varsa camdan, kapıdan millet fırladı, yattı yerlere. Bizim bir tercüman gülüyor, ben gülüyorum, ne oluyor diye beni canlı bomba zannetmişler meğerse.
0: Ay, hiç komik değil Ömer ya.
1: Benim hayatımda en komik şey bu.
0: Tat, yani trajikomik mi diyelim, bilemedim yani, tatsız. Evet. Orada daha ucuz diye telefonu oradan aldın muhtemelen sen, değil mi? Üçte bir fiyatına falandı galiba.
1: Evet. Ben orada çalışıyordum o zamanlar. O yüzden
0: ortalık yangın yeri, senin derdin hanımını alacağın kulaklık ha. Evet, bu daha komik evet. Bence. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Bu arada C servis kullananlara selam olsun.

0: Günaydınlar.
1: Günaydın. %100 diyor bir de. Doğancan, bence erkekler aramasın, hiç komik değiller yazmış Melike. Kız aşk olsun, ben neyim? Ben de kalkım gideyim mi? Ben sizden mi?

0: planlarımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yerinde dur, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
4: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
5: Vay vay vay vay vay vay.
6: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: yangın.
1: Kusturana kadar çalacağım, çalacağım da çalacağım. Sabahtan akşama kadar çal, istediğiniz kadar yazın çalacağım. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler. Başınıza gelen en komik, en fantastik, en bombastik hikayeleriniz için 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 9080. Doğancan, bizim başımıza ne iş geldi bileyim san diye paylaşmak istediğiniz bir hikaye varsa... Ay ne olur gerçekten komikse arayın ama ya. Vallahi bizim zamanımızı çalmayın. 0-500-0-212-368-62-12. 3-5 mesaj daha paylaşıp bir telefon daha alacağım. Dur bari komik bir iki mesaj arasın gözüm.

Sakarya'dan Sunay. Yaklaşık 10 senedir kulağım sende Doğancan. Arkadaşlarıma da aşıladım. Onlar da dinliyor şu an. Gülşen, Gonca, Yasemin, Aysel, Tuğba. Günaydınlar efendim. Bak böyle elden ele yayın beni arkadaşlar. Doğancan 3. sınıfa gidiyordum. Bayram dönüşüydü. Ben de kitaplık koluydum. Bayram şey kollar vardı ya, doğru. Kitaplık kolu mu? Kütüphane koludur o ya. Kitaplık kitaplık kolu. Ben de kapı kul buydum. bayram dönüşü kitaplığı düzenliyordum. Sonra kapı çaldı. Fiti fiti sınıfın ortasına kadar gelip kim o diye seslendim. Sonra birden ay ben neredeyim diye kendime geldim. Bayramda ne kadar kapı açıldıysa artık herkes bana çok gülmüştü diyen sevgili Fulya.

0: Ahmet Gaziantep'ten diyor ki ben otobüs şoförüyüm. Bundan 10 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken başıma gelen bir olay. Gaziantep Üniversitesi ile özel bir üniversite arasında çalışıyordum. Ben de sadece öğrenciler biniyordu otobüse. Gece son sefere çıktım. Yolcuların hepsini indirdim. Tekrar kapıları kapattım. Seferim bitti. Garaja doğru gidiyorum. Üniversite hastanesinin orada bir tane cenaze arabası düştü önüme. Diğer ışıklarda arka arkaya geldik ve ben iyice yanaştım. Böyle şeylere de meraklıyım. Biraz böyle otobüs yukarıda olduğu için cenaze arabasını yukarıdan görebiliyorum. Tabuta bakmak için iyice yaklaştım. Hani bir hareket falan görürüm belki. Hani kımıldar mı acaba diye. Neyse. Tam ben böyle gergin bir şekilde o tabutu incelerken otobüsün içinde arkamdan bir ayak sesi duydum. Dönüp bakmaya cesaret edemedim ve direkt duyduğum ses "Selamun aleyküm abi." Ben hafiften döndüm. Kıyak bir adam, uzun boylu, sadece beyaz bir elbise var üstünde ve gülüyor, dişleri parlıyor. Ben salavat getirmeye başladım. Öndeki cenaze arabasının ışığı da tam adamın suratına vuruyordu. Yani o saniye 15 yıl yaşlandım muhtemelen. Komikmiş. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Alo.
1: Sen günaydın.
0: Hiç duyamıyorum. Telefonu kulağa alalım lütfen. Merhaba, isim nedir?
1: Merhaba Doğancan, günaydın. Ben Rahim.
0: Rahim, hoş geldin. Rahim hoş mi, bulduk. Rahim mi? Rahim.
1: Rahim.
0: Rahim. Benim evet. Amcamın adı da Rahim ama biz ona Rahim diyoruz.
1: Rahim. Bana Rahim, Rahip diyen bile var bazen.
0: Rahip mi?
1: Mesela iki başka... Yani. Anlayamıyorlar. Mesela bir siteye giriş yapıyorum. İsim veriyorum. Rahim mi? Rahip mi?
0: Evet. Neden peki? Kur'an'da geçtiği için tabii haliyle koymuşlar değil mi?
1: Muhtemelen öyle. Evet.
0: Evet. Peki Rahim abi. Nedir acaba komik hikayen? Buyur.
1: Doğancan kardeşim, çok ilginç ve fantastik sayılabilecek bir şey anlatacağım. Tüylerim diken diken.
0: Hadi bakalım. Kim bilir ne çıkacak?
1: Ama çok ilginç olacak.
0: Kesin. Şey. Ben hiç duymadım ki yoğurdum ekşi diyen biri.
1: Göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Çok dikkatliyim. Dinleyicilerin hemen hepsinde tüyleri diken diken olacak.
0: Kesin. Evet, dinliyoruz.
1: Dün bu saatlerde eşimle birlikte iş yerime gidiyoruz. Avustralya'dan bir izleyici bağlandı.
0: Evet. Evet. Kardeşinin sorunlarını, evet, eşiyle olan sorunlarını anlattı. Evet.
1: Evet, evet. Eşime dedim ki... Konuşmanın en başlarında dedi ki çocukluk yaşlarında Avustralya'ya taşınmıştık dedi. Eşime dedim ki bu dedim benim dedim ilkokuldan arkadaşım dedim 37-38 sene önce. Bana dedi ama A dediniz ya şimdi, ama bakın sonunda ne var, nasıl bir A çekeceksiniz. Bana dedi ki hadi canım öyle şey mi olur, nereden nereye falan. Umursamadı. Biraz da beni bozdu gibi oldu böyle. Ama konuşmanın tamamını dinledik. Telefonu kapattıktan sonra kapattı arkadaşımız telefonu. Ben bir dakika sonra falan arabayı hemen sağa çektim. Tüylerim diken diken oldu. O ilk durum, ben o çocukluk halini o bir gün önceden, yani gecenin, o konuşmanın gecesinde rüyamda gördüm.
0: Dün gece gördün yani mi, yoksa yani telefona bağlanmadan önceki gece değil değil mi? Dün konuşmayı duyduğun için dün gece gördün.
1: Hayır. Telefona bağlanmadan önceki gece.
0: Bağlanmadan önceki gece ne alaka, en son 30 sene önce gördüğün kızı rüyamda gördün.
1: Ama yani işte diyorum ya.
0: Ya yalan çok... söylüyor ya.
1: Vallahi billahi.
0: Ya
1: billahi.
0: Abi hadi ya.
1: Doğancan.
0: Ya biz de esnafız, uydurma, nerede ne alaka ya.
1: Doğancan bak, ama bak çocuklarımın üzerine yemin ediyorum.
0: Ya çocuk yapmayın şu işlere be. Ama bir dakika, en son sen 30 küsür sene önce gördün ve hiç iletişimin yok değil mi?
1: Yok, asla. Asla. Zaten 6 ay falan gibi bir sınıfta okumuşluğu vardı.
0: Oy, hayatta sonra... da hatırlamam, ilkokulda kim vardı. Sıramda oturanı bile zor bela hatırlıyorum ya.
1: Ben çok hatırlıyorum canım. Müslüm, Alper.
0: Tamam. sonra ulaşabildin mi sen İlknur'a?
1: Yok, bir Instagram'dan baktım ama hesabına falan ulaşamadım. Hanıma dedim sen de bir bak, yok dedi.
0: Belki dinliyordur yine. Dün yayına bağlandı sonuçta. İlknur bu arada Avustralya değil, Avusturya'dan bağlanmıştı.
1: Doğrudur evet.
0: Evet. İlknur eğer olabilir. Dinliyorsan bak, ilkokul arkadaşını buldum. Amacını bilmiyorum ama ya.
1: Bir amacımız olamaz. Böyle hatta hafif tombik bir arkadaşımızdı.
0: Bak şimdi çok ettiğin lafa bak. Sen. He.
1: Çok naif, kibar bir arkadaşımız.
0: Peki bir şey diyeceğim. Onun o olduğuna nereden eminsin? Yani o ilk Nurlar ailesiyle beraber Avusturya'ya mı yerleşmişti o dönemlerde?
1: Evet. Anneannesi falan yanlış hatırlıyor. Çünkü bir açıklama yapmıştı taşınacağına, gideceğine dair.
0: Orada nerede? Ama... Hangi okulda okudun onu da söyle. Okulun adı neydi?
1: Bak hafızamı şimdi iyice teyit ettim. 4. Mehmet Sanayi Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'ndaydı.
0: Tamam, hani bunu sordum ki eğer İlknur dinliyorsa o mu değil mi, hani okuldan anlasın diye. Yenge de herhalde bozuldu. Ne alaka, nereden çıktı şimdi bu?
1: İnanmıyorsun yani, yok sallıyor falan dedin ya ondan.
0: Hayır, şuna sallıyor dedim. Bu tesadüf tabii ki olabilir de 30 küsür senedir hiç görüşmediğim bir insan bir önceki gece neden senin rüyana girdi çocukluğu?
1: Ya işte ya bu tür şeyler olabiliyor. Ben
0: hayır, neden? Şey ne? Şeyler... Sence neye delalet bu?
1: Neye delalet? Yani bilmiyorum, sabahında telefona bağlanacak, sesini duyacağıma delalet gibi bir şey, ne dedim? Başka açıklamalar yapamıyorum ya. Neye delalet olabilir? Bunun uzmanlığı ben değilim yani.
0: Ben bilemem.
1: Ben sadece gerçekten çok ilginç bir
0: olay. Bak Rahim bana. Abi herkes yazıyor. Ay tüylerimiz tiken tiken oldu, gerçekten yazıyor herkes.
1: Olmuştur ama ben... olmuştur. Bence de olmuştur. Çünkü samimiyetime de inandıklarını düşünüyorum.
0: Evet. Ya olabilir abi. Böyle tesadüfler ya da işaretler oluyor hepimizin hayatında. Ben tabii şaka takılıyorum sana ama yani
1: ya
0: her şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani bu neye işaret acaba? Yani ne mana?
1: Yani çok bizler çok fazla bir anlamı.
0: Belki birçok dinleyicim de sesini yayında duyunca rüyasında gördüğünü zannetmiş olabilir mi acaba diyorlar.
1: Yok canım, gece rüyamda gördüm, sabah telefonla bağlandım, hatta hanımla bugün öyle iş yok, yaz okulu, okul kantini çalıştırıyorum ben. Şu an yanında olsaydı o bile size bir şeyler söylerdi belki konu hakkında.
0: Ne diyecekti? Ay bıktım ben bu adamdan, Doğancan al şunu başımdan. Peki
1: yani.
0: Malum olmuş diyelim abi, sağ ol. Yani hadi gelsin yani. Sabah enerjimizde.
1: Yani şu an aslında birkaç tane daha şey
0: yo,
1: var.
0: Yok yok yok, ama habere gideceğim, yok. Habere.
1: Anlatmayacağım zaten, öyle bir sizi çok meşgul etmeyeyim.
0: Estağfurullah.
1: Bir günaydın derim.
0: Dede hadi artık.
1: Tamam, sizi çok seviyorum. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Ay dur, şeyi bulmaya çalışıyorum ya. Buydu değil mi? Aynen, bir dakika.
5: Yıllar sonra ilkokul arkadaşını Süper FM'de Doğan Canlı yayında programında bulan Rahim abi. Bakalım kapı açılacak mı? İlknur gelecek mi? Yıllar sonra ilkokul arkadaşları buluşacak mı?
0: Burada Rahim abi eşiyle beraber gelmiş stüdyoya. Eşi böyle uyuz uyuz bakıyor Rahim abiye. Hani getirdi bizi buraya Allah'ım yarabbim diye. O da heyecanla kapıya bakıyor, yavrum kıyamam. Evet, Rahim Bey gelmedi maalesef. Olsun, ben onu rüyamda görmüştüm. O gece ben o tüylerim tiken tiken oldu, tüylerim. Kısa bir ara.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
8: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
6: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
9: Vay vay vay vay vay vay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
10: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Madımak katliamının 33. yılında bugün birçok ilde ve ülkede anma törenleri yapılacak. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan olaylarda otele giden 33 aydın ve sanatçı hayatını kaybetmişti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone ve balistik füzelerle yeniden saldırılar düzenliyor. Gece boyunca çok fazla nokta hedef alındı, ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP'de işgal sona ermezse gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız diye konuştu. CHP Kurultay Ceza Davası'nın duruşması 16 Eylül'e ertelendi, dosyaya butlan kararı da eklendi. İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı, dava 33. Ağır Ceza'da sürecek. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi Ankara'da önlemler en üst seviyede. 56 bin personelin görev yapacağı zirve öncesinde şehir genelinde 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürü yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını belirtti. Şehirler arası otobüslerle ilgili bir kısıtlama olmadığı açıklandı. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye ittifaktaki en güçlü orduya sahip, iyi, donanımlı ve eğitimli dedi. Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkisi yapıcı rotada, ABD heyetiyle göç ve vize konusunu görüştük dedi. ÖSYM, YKS'de bir soruyu iptal etti, bir sorunun da doğru cevabını değiştirdi. ABD ve İran görüşmelere devam etmek için anlaştı. Katar'daki görüşmelere ilişkin taraflar arasında olumlu ilerleme sağlandığı belirtildi. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve adli kontrole serbest bırakılan Tamar Tanrıyar'ın YouTube kanalı erişime engellendi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2295'e çıktı, en az 68 bin kişi kayıp. İstanbul Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasakladı. Tıpta yandal uzmanlık eğitim giriş sınavı sonuçlarına göre yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü olan çocuk branşlarının çoğu yine boş kaldı. SGK sağlık uygulama tebliği değişti. Hekim ve diş hekimi katılım paylarına zam geldi. Irak Başbakanı'nın hukuk danışmanı, milletvekillerinin de karıştığı yolsuzluklarda çalınan paranın 2 trilyon doları aştığını söyledi. Batman'da yaz ortasında karla mücadele devam ediyor. Ekipler dağlarda kapalı yolları açmaya çalışıyor. ABD, yapay zeka şirketi Anthropic'e yönelik katı tutumundan geri adım attı. Gelişmiş yapay zeka şirketleri için yeniden yeşil ışık yakıldı. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelerde 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu. Açılacak programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, web tasarımı, dijital oyun teknolojileri de bulunuyor.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
10: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Uzun yolda mola vermek,
13: Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Doğan canlı yayında devam ediyor.
16: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
15: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
17: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Bu ara herkesin dilinde olan o şarkı Hadise. Süper FM'de radyolarınızdan itibariyle
1: Doğan canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı dur anlatayım da ki güldüreyim sizi diye anlatabileceğiniz komik hikayeleriniz varsa buyursunlar. Herkes hayatının en bomba, en komik olduğunu düşündüğü hikayesini anlatsın istiyoruz. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Gerçekten komikse arayın ama. 0212 368 6212 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın ama özet bir şekilde 0531 785 90 80 bu da mesaj yollayacağınız WhatsApp hattımız.

0: Yaşar.
1: Doğancan, dün sabah börek aldım, pastaneciye ısıtır mısınız dedim, öyle iğrenç olur dedi. Olsun siz ısıtın, ben öyle seviyorum dedim. Isıttı ve verirken de bana iğrenç oldu dedi. Neyse, net biri en azından Alper. Bir gün bir eğlence mekanındayım. Hemen yan bistromuzda bir ünlü vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde içeceğini alıp yerine geri dönerken tam önümde dizlerinin üzerine düştü. Ben de bir anda "Aa, ünlü düşmesi" dedim. Çok gülmüştü diye Verda mesaj yollamış. Kim kız? Yaz, yayında okumayacağım, ben merak ettim. Kimmiş bir de gülmüş buna? He? Kimdir seni hor? Allah bilir kim çıkacak. Arkadaşımla Taksim'de geziyorduk, sabaha karşı hamama gidelim dedim. Buralar hamam için tekin yerler değil dedi. Olsun gidelim dedi. Dedik, girdik hamama, yıkanıyoruz. Bir bıyıklı adam var. Dur bakayım, bunu yazan kimmiş? Önce onu bir gün. Mahsun. Bir bıyıklı adam arkadaşımı kesti bakışlarıyla. Sonra dur bakayım. Evet. Komikmiş, tamam, yeter.

0: Bu pastane iğrenç olduğu hikayesi Twitter'da dolanan bir muhabbetmiş. Herkes onu yazıyor şu an. Ben onu görmemiştim. Hatta birisi çok fena şey yazmış. Sahtekar, kendi yaşamış gibi yazmış, bir de yazıyor. Tamam, ben bilmiyordum. Ünlü düşmesi de Twitter'da dönen bir hikaye. Doğancan yazmışlar. Ay, ben artık ne bileyim, sizin beni dolandıracağınızı düşünmeden okuyorum bunları. Neyse. Geçen yıl yurt dışına tatile giderken Rafet Erroman'ı gördük. Bize el salladı ve şarkı söyleye söyleye havalimanında çıkış kapısına gitti. Sonra magazinde gördük. Klip çekmeye Bakü'ye gitmiş. Bir baktık orada da hala şarkı söylemeye devam ediyor. Aynı kıyafetleydi. Demek ki uçakta başlamış. Ve orada da devam etmiş diye Emine yazmış. Ne komik. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Gülten ben. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Hoparlörle konuşuyoruz galiba. Ya da kulaklık.
1: Evet.
0: Telefonu kulağa alalım. Kulak. Evet diyor. 10 kere söylemedim mi? Merhaba, böyle konuşmayayım diye.
1: Tabii ki.
0: Evet. Neydi isim?
1: Gülten ben.
0: Gülfem, değil mi?
1: Evet.
0: Hoş geldin Gülfem. Nereden ararsın? Ne iş yaparsın?
1: Ankara'dan arıyorum. Muhasebeci, mali müşavir.
0: O zaman bunu hak ettiniz demek oluyor.
1: Evet.
0: Kolay gelsin efendim. Peki bugün komik hikayelerimizi anlatıyoruz. Ne geldi başa?
1: Şöyle bir şey oldu. Oğlumla ben, Ankara'yı bilenler onlar için söylüyorum. Mithat Paşa'yla Meşrutiyet'in tam köşesinde yukarıdan ve aşağıdan iki tane trafik ışığı var, tamam mı?
0: Tamam.
1: İkisinin arasında da 3-4 saniyelik bir zaman var.
0: Ha.
1: Ben de oğlumla karşıya geçeceğim ve yukarının kırmızı yandığında, oranın yeşil yandığında 3 saniyelik arada koşarak karşıya geçmemiz lazım. 10-15 adımlık bir yer.
0: Ha.
1: Ben de tutmuşum elinden oğlumun. Tam ışık karşıya, yukarıya bakıyorum ama gözümde yukarıdaki ışıkta. Oradaki kırmızı yandığı anda benim koşmam gerekiyor karşıya doğru.
0: Evet.
1: Işık kırmızı yandı, ben tuttuğum gibi koşarak ekmeye başladım ama karşıdaki direniyor bana, tamam, ben de zorla çekiyorum. Tam yolun ortasına geldim, döndüm, yürüsene be diye döndüm, bir baktım arkamdan bir tane yaşlı amca, şöyle görüntüyü hayal edin, sol elinden tutmuşum, amcanın sol tarafındaki ceketi yarıya kadar inmiş, beli ikiye katlanmış ve gözleri fal taşı gibi açmış amcanın.
0: Sen de sürüklüyorsun onu yolun ortasındayken.
1: Aynen,
0: senin oğlan zannedin.
1: Aynen, tam yolun ortasındayım. 3-4 saniyemiz var. Sonra bir anda böyle döndüm baktım, gördüğüm manzara şu: benim oğlan ve amcanın oğlu kahkahalarla gülüyorlar. Amcanın karısı, teyze dizlerini vurarak adamı götürüyorlar. Adamı götürüyorlar.
0: Ana, o da şey zannetti herhalde, seni deli zannetti. Kocamı kaçırıyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve o cadde çok işlek bir yer. Büyük bir cadde ve herkesin içinde ama herkes bizi izliyor. Bir anda ben böyle geri gittim. Ama amcayla hala el ile tutuşuyoruz. Sonra kenara çektim, tamam mı? Bıraktım elini, sonra Tuna'ya sinirlendim. Dedim ki oğlum, dedim, sen niye bırakıyorsun elimi dedim. Ben hiç tutmadım ki anne dedi. Ben o esnada ışıkları beklerken bir dakika boyunca zaten amcanın elini tutmuşum.
0: Valla şey.
1: Amcayı götürürken.
0: Tatlı bir anı olmuş diyelim, komikmiş. Evet.
1: Ya hayır, amca zaten 3-4 dakika boyunca sen niye söylemiyorsun, elini niye bırakmıyorsun, zaten yanında karın var, oğlun var.
0: Sonra... sen nasıl anlamazsın ama ya, amcanın eli olduğu. Oğlan kaç yaşında senin o sırada?
1: O sırada oğlum 17-18 yaşlarında.
0: Yani 17 yaşındaki çocukla 70 plus bir dedenin, hayır, aynı olabilir mi ya?
1: Ha aynen, neden biliyor musun o da Doğancan? Ben... tüm dikkat, bütün odağımı ışığın yanmasına ve ben o aradaki 3-4 saniyede karşıya koşmanın odağında.
0: Evet, yani sen şarteli komple kapatıp oraya bakıyorsun, anladım.
1: Ha, aynen öyle.
0: Evet,
1: o
0: fark etmemişsin.
1: O esnada da tutmuşum zaten ve amca da itiraf etmemiş.
0: Evet,
1: yolun
0: komikmiş.
1: Yolun ortasına kadar gelince numaradan.
0: Evet kız, da, tamam işte, komik, komik anladık. sonra ne kadar daha tuttun? Tamam, peki, sağ ol Gülfem, teşekkürler.
1: Ne kadar ama ceketi falan.
0: Kız hala anlatıyor.
1: Gerçekten bir tacize uğramış havası var amcada. Teyze feryat çıkan zaten.
0: Evet.
1: Sonra bir anda elimi bıraktım. Sen dedim niye tutuyorsun
0: evet.
1: elimden diye.
0: Gülfem yeter, sus artık hadi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Evet. Parça hazır. Siz de hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Önce bir erkek sesi rica etsem.
3: Ahlelela, ahlela.
2: Son kez bir bayan sesine ne dersiniz?
4: Ahlelela, ahlela.
2: O zaman öyleyse hep...

Hayatımda ilk kez bir şarkıya back vokal yaptım. Evet. Bundan bayağı önce trafikte başka bir araçla iddialaştık. Bir biz öne geçiyoruz, bir o öne geçiyor. Bir süre böyle devam etti. Biz arabada 4 kişiyiz. Karşı taraftaki abimiz emniyette amirmiş. İleriki polis noktasında noktasına haber vermiş. Tam şehrin içine girdik, etrafımızı polisler sardı. Bizi arabadan indirdiler. Film sahnesi gibi üzerimizi falan aradılar. Karakola gittik. İçimizden biri askerlik tecilini yaptırmamış. Üçümüzü nezarete atıp asker kaçağı olanı askere götürdüler. Nezarette sabaha kadar gülmekten karnımız ağrıdı. Askere yolladık bir arkadaşımızı bu vesileyle diye mesaj yollamış sevgili Kemal. Komikmiş bak.

0: Hadi bir telefon daha gelsin. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Meltem.
0: Hoş geldin Meltem. Nereden arıyorsun, tanıyalım?
1: Doğancan ya. Şu an hayal gibi bir şey. Benim en büyük hayalim seninle konuşmak.
0: Bu mu kız gerçekten en büyük hayalin?
1: Evet.
0: Ay çok üzüldüm senin adına.
1: Ve...
0: bu olamaz. Ne oldu sanki yayına bağlandın? Daha faydalı bir şeyler hayal etsene.
1: Ben senden daha çok Karslıyım. Haberin olsun.
0: Neyi yarıştırıyoruz? Kime göre, neye göre? Evet.
1: Hayır. Şöyle, ben asker eşiyim. Eşimin tayini çıktı ve Kars'a gittik biz.
0: Tamam.
1: Benim kırılma noktamdı. Ve...
0: Ama Karslı değilsin sen.
1: Ya değilim ama 5 sene Kars'ta yaşadım.
0: Benden daha Karslısın. Kız benim kütüğüm Kars. Benim 7 ceddim 1850 yılına kadar gösteriyor ya E-Devlet soy ağacını. Bizimkiler Kars'tan bir adım dışarı çıkmamışlar.
1: Ama şöyle, ben de pandemide Kars'ta geçirdim. Elimde 5 aylık küçük bir çocuk var.
0: Aman tanrım. Kız benim annem 20 kişi aynı evde yaşamış elinde 5 aylık çocuk.
1: Ay ya.
0: Neyse
1: Hani yaşamayacağım bile. Beni sana çok benzetiyorlar. Ben de evin doğancanıyım.
0: Evet, güzel. Peki Meltem, bugün komik hikayelerimizi anlatıyoruz. Ne geldi başına?
1: Anlatıyorum hemen. Ben Kars'ta yeni tayin oldum. Yeni gittik ve korkarak gidiyorum. Çok da 19 yaşında genç birim. Ama lojman ortamı da bilmiyorum falan.
0: Hmm.
1: Bir arkadaşım davet etti. Arkadaşıma gittik o gün, ama ben nasıl mutsuzum, nasıl üzgünüm. Ailemden ayrılmışım. Ya görendi sanki şey.
0: Kötü bir şey geldi başına diyorum.
1: Yani aynen, çok korkuyorum falan. Arkadaşımla sohbet ediyoruz. Eşlerimiz de bizim nöbetli çalışıyor. İşte gece nöbetine gitti. Dedi ki işte bu gece bizde kalsana, ben çok korkuyorum. Gece beni karabasanlar basıyor falan filan anlatıyor falan. Ben içeri oralı bir olan kadın değilim. He ya falan dedim ama kalmadım. Ben evime geldim. İşte o arada evdeyiz. Eşim işte nöbetten geldi gitti falan filan. Lojmanda hiç kimseyi tanımıyorum. Ev yerleştiriyorum. Eşyalarımı yerleştiriyorum falan. Çocuğum çok küçük. Kapıyı da hep kilitliyorum. Hani gitmesen çıkmasın dışarı falan diye. Kapının kilitli olduğunu düşünüyor. Ekten evde.
0: O sırada Kars'ta yaşayan hiç kimsenin umurunda olmayışınız peki?
1: Hayır.
0: Aynen. Hiç alakam yok. Hayır yani, ne bu kadar, tamam, yabancı bir yerde olmanın duygusunu anlayabiliyorum. İnsan hani aidiyet duygusundan ötürü tedirgin olabilir falan da, abart yani sende.
1: Ya kapıyı kapatmamın sebebi çocuğum çok küçük, yürüyüp dışarı çıkmasın
0: tamam,
1: dedim
0: evet.
1: Yani. O yüzden. Sonra Mersen benim iki alt katımda da bir hanımefendi yaşıyormuş ve hanımefendinin çok yaşlı bir babası varmış ve babası rahatsızmış ve hani dışarı falan çıkmasın diye lojmana getirmişler.
0: Tamam.
1: Adam ayarlamış. Adam katları karıştırıyor, benim kata çıkıyor.
0: Tamam.
1: Bembeyaz, aksakallı, bembeyaz giyinmiş bir adam. Eşim de hani evde yok, çocuk var, ben dalmışım işe, kapı açıldı, karşıdan bir geliyor. Bir gün önce de arkadaşımla karabasan falan muhabbeti ettik.
0: Kapı nasıl açıldı? Siz açtınız kapıyı.
1: Ya kapı arkadan açılıyor. Lojmanda güvenlik açısından hani kapılar arkadan açılabilen kapılardan. Sonra karşıdan bir aksakallı.
0: Dede beyazlar içinde.
1: Evet. Elinde bastonlu bir dede.
0: Ay ne sevmiş.
1: Üzerine doğru yürüyor.
0: Tamam.
1: Ben sonra bir anda çığlığı bastım. İmdat falan diye. Sonra işte az komşu yukarı çıktı. Sonra eşimi arıyorum o telaşla telefonda. Eve gel çabuk. Bir tane amca eve geldi. Sonra bütün lojmandakiler yukarı kata toparlandılar. Şeymiş Mersen, amca...
0: Tamam, hastaymış. Evleri karıştırmış.
1: Ama ben şey sandım. Hani karabasan geldi sandım.
0: Evet.
1: Doğan, Allah seni
0: bilir. Ay Meltem, ne güldük valla, iyi ki aradın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen aramasaydın bugün gerçekten çok eksik olacaktı.
1: Şeye gidiyordum. Tamam, ne güzel. Dedim ki arayayım şu adamı, belki düşer dedim. En büyük hayalim.
0: İyi yaptın, sağ ol canım benim. Çok teşekkür ediyorum Fahri Karslı. Sağ ol, çok konuştun, hadi yeter.
1: Katıldım söyleşide de demiştim ki Doğan Can'la konuşmayı çok istiyorum demiştim.
0: Ne zaman dedin?
1: Yeni bir söyleşiye katıldım TRT'de. Radyoda. Orada da işte sordular böyle hayalin ne falan diye. Ben de dedim ki TRT'de işte kızlara dedim ki Doğancan'la sohbet etmeyi çok isterim demiştim. kızlar da ya abi bakalım biz de onu tanıyoruz mu falan demişler.
0: Sağ ol. Valla Meltem aslında bak programın hani şey yayına bağlandığın andan itibaren benimle ilgili böyle çok pozitif çok tatlı şeyler söylemiyor. Evet. Olsaydın şu an sana çok fena saydırırdım. Ama bana olan sevgine hatırına olaysız bir şekilde gel dağılalım hadi.
1: Tamam dağılalım. Olur.
0: Sabah enerjimiz gelsin hadi.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Ha, zırıltı. Aşk olsun ama yani öyle de yazmayın. Bu nasıl vizyonsuzluk? En büyük hayale bak yazmış Esma. Aşk olsun. Ya ben olsam ben de bu arada böyle bir yani en büyük hayalin ne deseler hani biriyle tanışmak ya da konuşmak üzerine bir hayal söylemem. Yani daha fayda sağlayacak, işime yarayacak bir şey hayalini kurarım canım yani. Ama seviyor demek ki. Da size ne be? Allah Allah. Kudurmayın siz de. Seviyor işte. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Doğancığım ben okulda kalmayı tamamen okula kapalı kalmak, okula kilitlenmek gibi zannediyordum. Okuldan eve giderken annemle kapıda karşılaşırken anne ben çıktım okulda kalmadım dedim. Çok gülmüştü ailem diye Eskişehir'den Alican yazmış. Esin yazmış diyor ki tamam o zaman onu da okumam lazım. Adım Esin Top. Soyadı Top'muş. Evlenince Esin Top Kelkitli oldu. Müdürlük hiç istemediğim bir görevlendirmeye göndermek istiyordu beni. Sonra yazı bir geldi şu tarihler arasında Esin Top Kek görevlendirildi diye. Müdür yardımcısı hadi neysin görevlendirme sana çıkmış. Top Kek kimse o gitsin deyip iptal etmişti diye. Top Kelkitli'yi nasıl öyle birleştirmişler ya? Aman markaysa marka bir şey olmaz.

Vallahi benim hayatım sitcom gibi, birini anlatsam diğerinin hatırı kalır. O yüzden hiç anlatmamayı tercih ediyorum demiş Antalya'dan Atakan. Aynen, görüyoruz. Yayın başından beri. Ya yine komik hikayeler vardı tabii de. Hani bazı hikayeler hayatının en komik hikayesi buysa diğerleri hakkında endişe ettiriyor. Hadi şarkı bitsin, bir telefon daha gelsin.

0: Okuyacaksan güzel oku öyle.
1: Ay, ben okuyorum.
0: Oku oku.
1: Bilmediğim için nokta atışlarına vurguladım. Sadece güzelim ve deliyim olarak.
0: Hiçbir şey anlamadım. İnşallah sövmedin. Sesin bir boğuk geliyor. Hoparlörle falan konuşuyorsan telefonu.
1: Yok, hoparlörle hiç konuşmuyorum. Aynen, direkt telefonu yapıştırdım kulağıma. Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Günaydın, sabah şekeri. Merhaba.
1: Evet.
0: İsim
1: aynen,
0: nedir?
1: Merhabalar. Hatice Semiz ben. Samsun'dan arıyorum. Samsun merkezden arıyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum. Ürün geliştirme uzmanı olarak. Seneler önce yaşadığım bir olayı biz hala çok gülüyoruz.
0: Hadi bakalım, buyursunlar efendim.
1: Aynen öyle. Yaklaşık 14-15 yaşlarındayım. Ben ablam da o zaman 22-23 yaşlarında çalışıyordu. İlk maaşını aldı. Bana dedi ki Samsun'da merkezi Luna Park var. Çok büyük böyle. Dedi ki orada seni eğlendirmeye götüreceğim ilk maaşınla dedi. Neyse, aldı ilk maaşını. Biz gittik. Devasa oyuncaklar. İşte gideceğiz, biletlerimizi alacağız. O zaman bir bilet Doğancan 1 TL falansa orada çekiliş standı kurulmuş. Böyle hediyeler veriyor zarf karşılığında. Bir zarfta 20 TL. Yani belki de bugüne tekabül ettiğinde 2 milyar gibi civarında. Belki 2, daha yüksek.
0: 2000 TL diyelim.
1: Ha, 2000 aynen, okey.
0: 2 milyar.
1: Bana göre çok büyük.
0: Evet.
1: Ondan sonra dedik ki yani şansımızı deneyelim. Bu da vardır bir hayır dedi. Neyse ablam, zarfı aldık biz. Zarfın karşılığında artık tamam, biz karşısına geçtik. Adam işte mikrofonla diyor ki abla sen bana zarfı ver diyor, ben sana işte müzik seti vereyim diyor. Biz diyoruz ki hayır. İşte abla bana ver, yanına işte televizyon ekleyin diyor, küçük ekran. Biz diyoruz ki hayır.

0: Hayır, illa biz zaafı gideceğiz diyoruz. Okey. Ondan sonra tabii insanlar da çoğaldı etrafımızda. İşte biz diyoruz ki zaafımıza gideceğiz. Mutlaka zaafımızı istiyoruz gibi. O ekleme yapıyor ama sürekli. İşte müzik seti vereyim.
1: He.
0: Post makinesini vereyim.
1: Siz bunlar teklif edilince demek ki ulan bu zarfın içinde Allah bile kim ne var.
0: Ay, gerçekten öyle. He. Evet, biz tutturduk zaafımıza gideceğiz. O arada iki grup oluştu. Arkamızda bir sürü insan. Birisi diyor ki al. İşte bir grup diyor ki hayır alma, zarfına git, o da o kadar şey verdiğine göre. Öbürü diyor ki kaçırma falan. Biz ucundan biraz zarfı açtı, orada çamaşır yazıyor. Biraz daha hareket ettirdi. Altında da böyle hani makinesi yazısının yarısı göründü. Aha biz nasıl zıplıyoruz ama oynuyoruz. Çünkü annemin merdaneli çamaşırı var evde. Hani anneme otomatik götürecek. Düşünsene.
1: Sonra biraz daha çıkardınız, çamaşır makinesi deterjanı mı yazıyor?
0: Yok, heyecanlı. Çok ya daha heyecanlı. Sonra biz artık ablamla diyoruz ki nasıl götüreceğiz biz bunu eve? Çünkü o an verecek bize. Taksiyle mi? Taksi çok yazar. Paramız o kadar var mı? Biz onun muhasebesini yaparken...
2: Kız ne çıktı adam... söylerdin?
0: Söyleyeyim mi?
1: He.
0: Çamaşır makinesi örtüsü çıktı.
1: Örtüsü mü? Allah bela.
0: Evet. Ama o heyecanı, o şeyi anlatamam.
1: Çamaşır benim makinesi de... örtüsü ne ya?
0: Ve o zamanlar da böyle naylon gibi bir şeydi. Elimizde onu verdi. 2000 liraya onu verdi, elimize gönderdi. Millet arkadan o evet evet al diyenler arkamıza bir baktı. Kimse yok arkamızda.
1: Peki insanlar neden yani ben sana işte televizyon vereyim sen bana o zarfı ver diye tek nereden biliyorlar ki içinden? Herkes çok mu inandı o zarfta bir şey olduğuna?
0: Evet inandık.
1: Allah
0: tabii ki
1: Allah.
0: Yani bu demek ki diyor zarfı almak istiyor. Neler verdi var ya, müzik seti, televizyon, tost makinesi, neler neler dedi. Çok kıymetli.
1: Neyse yani örtüsü olacağı
0: eve geri
1: varmış.
0: Yani.
1: Olsun
0: evet,
1: o da örtüsü. Bir şey. Onu bulamayan da var.
0: Ama şey, hala saklarız.
1: Sakla. Yani antika... Dünyanın en pahalı örtüsü muhtemelen o.
0: Bence de kesinlikle.
1: Evet komikmiş. Peki sağ ol Hatice. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Ya ben bir yandan sizin WhatsApp'tan yazdığınız mesajları okuyorum. Daha doğrusu dinleyici anlatırken benim gözüm hep WhatsApp'ta akıyor da mesajlar. Ya niye böylesiniz? Samet şey yazmış. Oho esir aldı bizi yazmış. Çamaşır makinesi örtüsü. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da... Halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
6: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Doğan Can, %99 komik bir hikaye yazıyorum diye bir mesaj gördüm. Hadi inşallah. Sene 2006. İnternetten istediğin numaraya gönderen kısmını istediğin şeyi yazarak SMS gönderim sitesi keşfettim. Kuzenim ehliyet sınavına girmiş. Ertesi gün beraber işe gideceğiz. Gece kuzene SMS yolladım. Girmiş olduğunuz sınavda kopya çektiğiniz tespit edilmiştir. Dosyanız iptal edilmiştir Milli Eğitim Bakanlığı diye. O zamanlar sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyordu. Hala öyle değil mi zaten? Neyse, sabah kalktım, işe gireceğim. Tabii dün attığım mesajı unuttum. Kuzeni aradım. Hasan, hadi işe gidelim dedim. Hasan sinir küpü. Ne işinden bahsediyorsun? Benim işim başımdan aşkın. Sınavda kopya çektiğim tespit edilmiş. Dosyamı iptal ettiler dedi. Sabah erkenden sürücü kursuna gitmiş. Oradakilere bağırmış çağırmış kurs görevlileriyle. Böyle bir şey mümkün değil demiş. Dosyasını bulmuşlar. Evrakları çıkartmışlar falan. Sonra ben gülmeye başlayınca olan şerefsiz sen miydin dedi. Herkes gülmekten felç diye bir mesaj gelmiş ama biz hariç. Evet, olsun, çabana sağlık. Oh be, bir an birine patlamadan programı bitireceğim sandım. O hanımefendi bu misyonu üstlendi bugün, sağ olsun diye mesaj yollayan sevgili Erdal, günaydın. Çak çıkı çak çıkı çak çak. Çağırmış kurs görevlileriyle, böyle bir şey mümkün değil demiş. Dosyasını bulmuşlar, evrakları çıkartmışlar falan. Sonra ben gülmeye başlayınca olan şerefsiz sen miydin dedi. Herkes gülmekten felç diye bir mesaj gelmiş ama biz hariç. Evet, olsun, çabana sağlık. Oh be, bir an birine patlamadan programı bitireceğim sandım. O hanımefendi bu misyonu üstlendi bugün, sağ olsun diye mesaj yollayan sevgili Erdal, günaydın. Çak çıkı çak çıkı çak çak çıkı çıkı çak çak çıkı çıkı çak. Hop. Evet, olsun, çabana sağlık. Oh be, bir an birine patlamadan programı bitireceğim sandım. O hanımefendi bu misyonu üstlendi bugün, sağ olsun diye mesaj yollayan sevgili Erdal, günaydın. Çak çıkı çak çıkı çak çak çıkı çıkı çak.

0: şarkıydı be.
1: Alo.
2: Alo, günaydın Doğancan.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Sevda ismim.
0: Hoş geldin, nereden arıyorsun Sevda?
2: Amasya Taşova'dan.
0: Ha, ne güzel, ne iş yaparsın?
2: Tekstil, bir mobilya fabrikasında koltuk takımı dikiyoruz.
0: Aa, iyi. Orada peki bütün arkadaşlar hep birlikte mi dinliyorsunuz beni?
2: Evet evet, hep birlikte her sabah seni dinliyoruz.
0: Oley, sağ olun, doğru yerdesiniz efendim.
2: Evet.
0: Gelelim hikayemize, ne geldi başa Sevda?
2: Ya annemle hastaneye gittik. Ondan sonra karşı durağa geçtik. Eşime dedim sen arabayı al gel, biz burada bekleyelim.
0: He.
2: Sonra bizim araba da Broadway beyaz. Bir tane araba durdu önümüzde. Annem arabaya bindi ama eşim değil tabii.
0: Başkasının arabası. Aynı renk, aynı model.
2: Evet, başkasının arabası. O da eşime benziyor, sakallı falan. Anne hayırdır, nereye oturdun? O bizim araba değil falan. Dedim annem, bir adama baktım. Bayağı gülmüştük yani. Annem de şaşırdı. Anne inandın dedim.
0: Olsun, bir şey olmaz. İyi, peki sağ ol Sevda. Hadi gelsin son sabah enerjimiz.
2: Günaydın.

0: Erdoğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda vakti. Bazı olaylar yaşandığı an çok komik oluyor. Anlattığımızda o tabii biraz anlatım uslubu ya da o anın heyecanının artık kalmamasıyla da alakalı. O kadar komik gelmeyebilir ama lafın özü Allah hiçbirimizi gülmekten ayırmasın. Hep böyle güzel tatlı anılar biriktirelim inşallah. Benden şimdilik bu kadar. Veda vakti geldi çattı. Yarın sabah yeniden yeni güne beraber başlayalım diye burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aman diyeyim bak, sakın başka radyoculara alışmayın. Alo.

0: Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağından Mola Güraniye Birliği'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağa kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Tolga Gündüz

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le

0: Kenan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Tolga Gündüz'le

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
6: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ay dün nasıl sıcaktı. Yemin ediyorum yani neyse dur bir örnek verecektim de o şimdi hoş olmayabilir. Ya da vereyim mi? Şey gibi hissettim. Ben bir de dün Burgazada'daydım. Yayından hemen sonra koşup oraya gittim. Bir cenazeye katıldım. Ondan sonra da 3-4 gibi falan geri döndüm. Ama Burgazada da bir tane cami var. O caminin de avlusu o kadar küçük ki bütün cemaat işte cenaze için gelen herkes bayağı böyle şey dip dibe zaten çok sıcak ve tente yok bir şey yok. Ay ben orada erdim kaldım nefessiz kaldım zaten ortam yeterince nefes aldırmazken bir de üstüne inanılmaz sıcak şey gibi hissettim. Demek ki dedim içimden o an onu düşünüyordum ben. Hani hanımların menopoz dönemiyle alakalı söylemi vardır ya işte bu ay çok sıcak ay çok sıcak diye ben yemin ediyorum böyle öyle gezdim sürekli ay sıcak bastı beni. Çok fenaydı dün.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Süper FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo, merhabalar.
1: Merhaba abi, oynuyorduk, kusura bakma ya. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Abi ben İzmit'ten Bülent Taşkıran.
1: Hoş geldin Bülent. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben fabrika işçisiyim. Fabrikada çalışıyorum.
1: Kolay gelsin. Evet. Şey var mı? Sabah gececi gündüzcü gibi bir durum yoksa?
2: Tabii. 7-24 abi. Hiç boşluksuz, nefes almadan.
1: Hadi anladım. Kolay gelsin. Peki Bülent, bugün dedin ki herkes hayatının en komik hikayesini, olayını anlatsın. Seninle siftahımızı atıyoruz. O yüzden ayağını denk al.
2: Eyvallah. Ya tabii çok yani hikaye de insan hayatında, ama öyle spontane aklıma gelen hızlıca bir şey oldu. Onun için de hemen dedim arayayım. Şimdi de zaten çocuklarımla beraber öyle hafta tatilim, bugün öyle çıktık bir deniz yolculuğu, günübirlik bir deniz aktivitesi yapalım.
1: Hadi bakalım, ne güzel. Evet, anlat artık.
2: Evet. Şimdi şöyle, hiç de beklemiyorum, biz de birkaç dakikada.
1: Ya hadi sene!
2: Şimdi evliliğin ilk yılları abi. Sağ olsun eşimiz, böyle bir doğum günümüz yaklaşıyordu benim. Evet. Ben tabii o kendince bir şeyler yapmaz. Ben tabii tahmin ediyorum, diyorum hani bir şey yapar falan. Kendisi çalışırken ben bir gün evde dedim ki ya bu dedim bana dedim bir hediye almıştır dedim falan. Diğerlere dedim saklamıştır, öyle kendince böyle bir ufak bir araştırma yaptım. Bir gün bir baktım abi, gizli saklı bir yerde bir ayakkabı kutusu buldum. Ben sağ olsun iyi bilinen bir yerden bir ayakkabı almış böyle bize.
1: Tamam.
2: Ben tabii ayakkabı kutusunu açtım abi. Güzelce paketi orijinal bir şekilde açtım. İçinden ayakkabıyı çıkardım. Böyle evde kenarda duran hani böyle bir tatlış terlikler olur ya, böyle yırtığı söküyorlar ama atmayı
1: yerini kıyamam. Değiştirdin. Tamam, evet.
2: İşte koydum abi. Kutunun da üstüne bir güzel de bir not yazdım böyle kutunun iç tarafına. Ya işte sürpriz mi? Al sana sürpriz şu bu falan. Tabii o gün geldi organizasyon şu bu falan filan. Böyle terlik işte, işte aşkım kutumuzu. Hemen bir açtı abi. Bir açtı işte kutuyu. Tabii içinden terlik. Oldu bizim hatun şok. Bu nereden geldi buraya falan böyle. Ondan sonra herkes tabii güldük, eğlendik. Öyle bir komik bir anımız olmuştu. Sonra bir de ben bu ayakkabıyı iade etmek istedim. Gittik bir de o haliyle, ben unuttum içine de yazdığım yazıyı. Gittim o haliyle de iade ettim ben. Artık bizden sonra kim aldıysa ayakkabıyı oradaki notla beraber.
1: Evet.
2: Hayırlı olsun, o da kalmıştır yani.
1: Çok komikmiş Bülent. Bu sabah Doğan Can.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Mehmet ben, Doğan Can İzmir'den, günaydın.
2: Hoş geldin Mehmet, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş buldum. Ya ben bir iki ay kadar önce yine bağlanmıştım.
2: Ne geldi başına, anlat bakalım.
1: Şimdi böyle ortaokul zamanlarında evimde internetin, bilgisayarın geldiği zamanlar bu MSN'den görüntülü konuşma meşhurdu.
2: Evet, webcam.
1: Evet, webcam'den. Biz de memleketten babamın kuzeniyle konuşuyoruz. O zaman bir anda elektrikler gitti evde. Tabii görüntü, bilgisayar, her şey bir anda zifiri karanlık. Babam bir anda çakmağı buldu. Çakmağı yaktı böyle ekrana doğru. Süleyman dedi, burada elektrikler gitti amcanın dedi bizi.
2: Ay kıyamam.
1: Burada dedi, elektrikler gitti şu anda dedi. Biz seni göremiyoruz dedi. Biz seni birazdan bir daha arayalım dedi.
2: Ne kıyamam. Evet, ama bak şimdi ne kadar çok normal olağan geliyor, bu telefonlarla yapıyoruz görüntülü konuşmaları, ama o zamanlar gerçekten bu bir gündemdi yani, böyle biriyle görüntülü evet. Konuşabilmek hem çok heyecanlandırıyor hem de Allah Allah nasıl oluyor o iş ya diye böyle yani çok kafa yormaya çalıştığımız bir işti. Ama geldiğimiz durum çok başka artık. Yani bu dönemin çocukları için bunlar mesela çok saçma geliyor, bunları duyduğu zaman ne alaka ki diyorlar da biz o geçiş dönemini yaşadık hakikaten hepimiz.
0: Bu sabah Doğan Can'da

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben İlker, Malatya'dan.
0: Hoş geldin İlker. Ne haber? Yoldasın, işe gidiyorsun.
1: Evet, işe gidiyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ben memurum.
0: Kurcalamayalım o zaman.
1: Evet.
0: Peki, ne geldi başına? Anlat. Komik hikayelerimizi anlatıyoruz.
1: Doğan Can, başıma ne geldi? Bundan 7-8 sene önce kız istemeye gideceğiz il dışına.
0: Tamam.
1: Neyse, annemle babam arasında da böyle yaş farkı var biraz. Annem de dedi ki, Erol dedi, saçların çok beyaz. Bu reklamlarda şey var, spreyleri falan var. Onları almış, demiş ki biraz sıkayım, saçlarım hafiften siyah görünsün. Hani giderken de böyle yaş farkımız falan görünmesin işte kız istemeye giderken.
0: Tamam.
1: Neyse biz evdeyiz, oturduk. Annem sıktı işte o malum şeyi. 5 dakika bekledi.
0: Hakkı bulut oldu babam birden.
1: Yo bir anda değil. Bir anda değil. 5 dakika sonra adam yıkadı geldi. Fazla bir fark olmadı. Neyse ondan sonra annem dedi yarım saat bekleyelim ya Erol dedi. Yarım saat bekledik, ondan sonra babam duştan çıktı geldi. Bildiğin Hakkı Bulut. Bir altın kolyesi eksik. Ondan sonra biz tabii biliyoruz annemle bu işi ama hani bir taraftan da eşim babamı tanıyor. Eşime alttan yazıyorum böyle ve babam bir anda 30 yaş gençleşti diyorum. Hani geldiğinde karıştırmayasın damatları.
0: Hayır, ne gerek var ki yani? Beyazsa beyaz canım, Allah Allah. Ayrıca mesela o gün öyle görecekler. Süreç içinde artık eğer evlenecekseniz görmeyecekler mi bu adamın normal halini? O zaman şey mi diyecekler? Bu adam da birden çöktü diyecekler o zaman o beyazları görünce.
1: Haklısın. Ama bizi yani bir gülme tuttu. Bir hafta boyunca kız isterken bile babamın kafasına bakıp güldüm. Şimdi gittik zaten, kapıyı açtık. Kapıyı açar açmaz eşim bile gülmeye başladı. Hani o süreç biraz daha bize göre daha komik.
0: Babayı malamat etmişler elin günün içinde.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Murano'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: İsmim Ersin, İstanbul'dan katılıyorum Zeytinburnu'ndan.
2: Hoş geldin Ersin, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben ajans matbaacıyım ben.
2: Öyle mi? İyi, kolay evet. Gelsin. Nedir sağ acaba olsun. Senin komik hikayen, anlat.
1: Komik değil de biraz böyle kavga gibi bir şey diyeyim size ya.
2: Haydi, ne oldu?
1: Şimdi biz geceleri çalıştığımız yerde radyo dinliyoruz. Bir makyaj, Zeki Kayan Coşkun diye bir yayıncı var.
2: Evet.
1: Geceleri yayın yapan. Evet.
2: Evet.
1: Ben bunun yayın aracını gördüm. Gündüzde. Kendisini çok sevdiğim için yani belki yakınlaşma olur dedim. Belki konuşuruz, resim çekeriz falan gibisine. Aracı takip ettim. Bir 100 kilometre falan.
2: 100 kilometre arabayı takip ettin, yayın arabasını.
1: Tabii tabii, yani peşine koşacağım çünkü belki aracın içinde sanıyorum Zeki Kayan Coşkun'u.
2: Tamam.
1: Sonra adam beni takip ettiğini anladı. Çekti bir köşeye arabayı.
2: Ne takip ediyorsun gecenin köründe diye.
1: Ya yani.
2: Selektör sonra falan da yapıyor musun? Korna morna çalıyor musun sapık gibi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Bir yandan yayını dinliyoruz, bir yandan aracı takip ediyoruz. Sonra adamla göz göze geldik. Dedik ki böyle böyle Zeki Kayan Coşkun burada mı? Dedi yok dedi kardeşim dedi. Biz öyle bir aracı tanımıyoruz. Kişiyi tanımıyoruz. Aracının ismi var. Aracı burada. Hani bu. Yok kardeşim tanımıyoruz.
2: Tanımıyoruz mu?
1: Tanımıyoruz.
2: O belki araba servisten geliyordur bilmem nedir falan, hani yayın saati de değilse o sırada falan filan. Öyle bir şey de olabilir.
1: Yani diyorum hani kendime eminim yayın aracı isim yazıyor falan. Adamla beraber kavga etmiştik yani. 3-4 kişi aradan.
2: Ne kadar komik ya Ersin ya. Sen o kadar uğraştın, yayına bağlandın bu uyduruk hikayen için ha.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, ay kırışlarına.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde Erik Köprü'de yoğun, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 35, Galata Köprüsü Beşiktaş Karaköy sahil yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 25, Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Metris Köprülü Kavşağı'na kadar 22, Sefaköy'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 15, Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 30, Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Cevizli'ye kadar 55, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sürtlü Çeşme'ye kadar 25 ve İmes Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Mert Demir en sevdiğimiz şarkılarıyla 14 Temmuz Salı akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Ateşe düştüm ben.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde Erikli Köprü'de yoğun, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 35, Galata Köprüsü Beşiktaş Karaköy sahil yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 25, Gazi Osmanpaşa Kavşağı'ndan Metris Köprülü Kavşağı'na kadar 22, Sefaköy'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 15, Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 30, Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Cevizli'ye kadar 55, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 ve İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Mert Demir en sevdiğimiz şarkılarıyla 14 Temmuz Salı akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Ateşe düştüm ağa. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarını 2 Ağustos Pazar akşamı Harbiye Açık Hava'da sesler.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarla.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru...

yeri. Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru

ben. Alıyorsun insanın aklını başından.

olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.